0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 personeli için arama çalışmaları sürüyor. Batan gemiden henüz iz yok. Kazayla ilgili bilirkişi ön raporu açıklandı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin takip cihazı arızalıydı. Hayalet gemi gibi seyrediyordu denildi. Silivri'deki gemi kazasında Alsu adlı geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. 4 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Girne açıklarında batan gemide bir kişiye daha ulaşıldı. Can kaybı 10'a yükseldi. 18 kişi aranıyor. Bilirkişi raporunda feribot su aldığında dönülseydi kaza olmazdı denildi. Girne'de batan gemiyle ilgili soruşturmada 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Polise ateş açıldı. Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li bir kişi etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada kurşunlardan biri çevredeki bir vatandaşı yaraladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla pazartesi günü ifadeye çağrıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. İBB'ye düzenlenen yeni dalga operasyonda üst düzey isimler dahil 12 kişi ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. İBB'de kent lokantalarından sorumlu şube müdürüyle satın alma daire başkanı da gözaltında. 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının aylık tutukluluk incelemesinde 2 kişinin tahliyesine karar verildi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'li 4 üye AK Parti'ye geçti. Başkan vekilliği seçimi cumartesi günü yapılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu inebaşı kadar yer kalmadı ifadesini kullandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Başkanı Demiris ile görüştü. Gülistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ile eşi tutuklandı. İstanbul Başakşehir'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı. Berlin Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı verildi, Terminal 1 binası boşaltıldı. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 1280'e çıktı, 5000 kayıp var. Yunanistan'da Batı Nil virüsü salgınında son bir haftada vaka sayısı 290'a yükseldi. Aktör George Clooney, ABD en niteliksiz insanlar tarafından yönetiliyor, kakistokraside yaşıyoruz diye konuştu. OpenAI, şimdiye kadarki en hızlı ve yetenekli yapay zeka modeli olarak tanımladığı GPT-6 Astra'yı duyurdu. Bursa Karacabey'de yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha bitti. Yaren Leylek 15. yılda veda ederek Afrika'ya göç yolculuğuna başladı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Beni ciddiye almayın, ben de kendimi ciddiye almıyorum.
2: Yani ben biliyorum. De seni ciddiye almıyorum.
1: Ben seni zaten hiç ciddiye almıyorum. Sen kim? Sen kimsin be? Sen kimsin?
2: Bak oturuyor ağlarım şimdi, bu kadar
3: beklemiyorum. Ben gözlerine bakmıştım ama o gözler beni hiç görmemiş.
1: Fal bir demedim. Ay Dodo.
3: Şarkı çektin değil mi?
1: Evet, şarkı melodi olarak söyleyeceksin, böyle nameler falan yap. Aslında bak şarkı olarak söylemek daha kolay. Çünkü mesela ben seni falan derken orada uzat ki düşün diğer kelimeyi. Ama daha ne kadar taktik teknik verebilirim size. Hadi bakalım.
3: İnan şey yapmayayım ya gerçekten.
1: Ay öf!
3: Lütfen.
1: Bir gün şurada ruhumu teslim edeceğim, hepiniz rahatlayacaksınız.
3: Allah korusun, Allah başımızdan eksik etmesin.
1: Annem gibi konuştum.
2: Maltepe'ye doğru gidiyoruz ve inanılmaz yoğun. Şu an kimse çıkmasın oraya gidecek olan varsa.
1: Ne yapsınlar?
2: Ya da yanlarına yedekte.
1: Don alsınlar yedekte. Yedek ne alsınlar Serap?
2: Yedek yemek alsınlar. Yedek yemek.
1: Yani bir aslını alsınlar, bir de yedeğini alsınlar yol uzun olduğu için. Peki niye Hale koymuşlar adını? Özel bir sebebi var mı?
2: Babaannem koymuş. Çok beyaz doğmuşum.
1: Ya o yüzden Hale. Vay be.
2: Evet.
1: Ne güzel. Vallahi böyle güzel hikayeler var sizin isimlerinizde. Ben de Doğan Can.
0: Doğan Canlı yayında.

0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Radyolarınızda anladığınız üzere
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 4 Eylül, günlerden cuma. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye buradayız. Hayırlı cumalar, güzel bir gün olsun. Cuma gününde ayrı bir motivasyonu vardır. Hafta sonu geldi. Cumartesi, pazar eğer çalışmıyorsanız bugün keyifli ama Doğan can, bayram gelmiş neyim diyenler için çok da bir şey değişmiyor. Hafta sonu da çalışanlara buradan şey dermişim, kocaman bir nanik. Şaka. Allah kolaylık versin. Evet, ne yapıyorsunuz bakalım? Ne var ne yok? Her şey yolundadır inşallah. Ay Doğancan, dünden bugüne ne olacak demeyin. Her şey bir anda oluveriyor zaten. Hani böyle ay Doğancan ne oldu biliyor musun diye söyleyebileceğiniz bir şey varsa haydi işte geldik, buradayız. Önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlarınız WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız hızlı hızlı yayında paylaşmaya başlayalım. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Az sonra da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarıyla sizler de yayına dahil olabileceksiniz. Hemen programın başında yeni bir şarkı çalayım. Hemen abime güzel bir şöyle ortaya bir bengü. Güzel bir şarkı. Dün çalmıştım ilk kez. Sevdim bayağı. Haydi. Rastgele.

Ay ay ay, sanki herkes gelmiş, ondan sonra ben merhaba günaydın diye böyle ortama girip pardon şuradan geçebilir miyim pardon diye böyle müsaade isteye aranıza gelmişim gibi bir sürü mesaj gelmiş hemen. Hızlıca bir bakalım kimler nerelerden dinliyor, ama tabii bir yandan da geldiğimiz belli olsun isterim. Nasıl? Bakın aklıma ne geldi yine.

Ben Muazzez Ersoy'dan çok fena korkuyorum ha. Böyle her an adamın ağzının üstüne bir tane yapıştıracak gibi değil mi? Dün akşam.

Vallahi Doğancan bir albüm yapsan aşırı tutar ha demiş. Ben sizin gazınızla iş yapar mıyım? Son çare artık, eğer baktım olmuyor deneriz. Hadi mesajlar. Konya'dan Fatma Nur günaydın, selamlar. Eskişehir'den Kemer'e yoldayım, kulağım sende demiş Bahattin günaydın. Bakırköy'den selamlar diyor şarküterici Burak. İstanbul'dan çıktık yola, Kuşadası'na yılın son tatiline gidiyoruz eşim ve oğlumla. Hay hadi bakalım, güzel bir yol. Yavaş yavaş herkes dönmüşken siz değil mi? Böyle bir son düzlükte bir iki daha çimelim. Güzel, iyi tatiller. İzmir Menderes'ten yazmış sevgili Levent günaydın. Kulağımda sen olmasan vallahi çalışamıyorum diye bana bir de selfie yollamış. Ne o? Süpürge mi o? Hadi kolay gelsin, selam. Ay Doğancan, soğuk almışım, bütün sistemim çökmüş durumda demiş. Bu havada ne soğuk alması diyeceksiniz. Kanada'dan yazmış. Orası zaten bız. Kenan. Bak adam Kanada'dan dinliyor, yazıyor. Burnumun dibindekiler neredesiniz?

Bursa'dan Erhan günaydın, işe giderken serviste yapıyor, dikkat seni dinliyoruz lan can diyor, selamlar Derya. Hadi ya. Seni bugün İstanbul yolundan dinliyorum. Selamlar, günaydın diyor. Günaydın Adana Kozan'dan Erman yazmış. Senle beraber Osmaniye'ye gidiyorum ve ilk kez mesaj yolluyorum demiş. Erman, hoş geldin aramıza. Yolda seni dinliyoruz diyor. Sakarya'dan, otobandan İstanbul'a eve dönerken demiş Yusuf. Selamlar. Tekirdağ'dan Duygu, servisteyiz, işe gidiyoruz diyor. Samsun'dan yazmış Nur. Hem cuma hem seni dinliyoruz. Daha ne olsun diyor. Selamlar, günaydın. İzmir'den Murat ve Serpil. İşe gidiyoruz, yine sendeyiz Dancan. Bagayım. Eskişehir'den Bilal. Kamyona devam. Günaydınlar, kolay gelsin demiş. He? Kamyon kullanıyorsun. Hollanda'dan selamlar diyor sevgili Esma. Günaydın. İzmir'den Bayram, grip oldum. Ama sırf seni dinlemek için saati kurdum. Uyandım, evde seni dinliyorum. Herkese günaydın. Abi yat uyu ya. Benim vitaminim yok. Benim zaten kendime hayrım yok. Neyse şey... İlgin algın dağılsın. Selamlar diyor Avcılar'dan, trafikte izleyen sevgili Cumali. Günaydın. İstanbul Kartal'dan Nazmi, servis şoförüyüm. Ben de bir Karslı olarak seni tebrik ediyorum Doğancan demiş. Abi eyvallah. Ama ne konu bakımından tebrik? Yayın yapıyorum diye mi? Allah razı olsun abi, sağ ol. Teşekkürler. Küçükçekmece'den Sarıyer'e işe gidiyorum, servisteyim demiş Hasan. Sesin bayağı iyiymiş ha, ara ara şarkı söylesene sen diyor. Ya. Esnem sen neydi de

yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

darbeyi vurması kaç puan? Evet sevgili dinleyicilerim, günün yayın konu başlığı bilen biliyor zaten. Her cuma sabahı olduğu üzere fix menü uyguluyorum. Uzun yıllardır benim işime geliyor. Bir daha yeni bir konu bulmuyorum en azından bir gün. Cuma günleri öneri günü. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar onu bunu bırakın da bakın ben size ne diyeceğim biliyor musunuz gibi bir yerden varsa eğer öneriniz, tavsiyeniz her şey olabilir. Ucu çok açık. Bir şey yemişsinizdir, bir şey izlemişsinizdir, bir şey okumuşsunuzdur, çok okursunuz, bir yere gitmişsinizdir, bir şey görmüşsünüzdür, bir şey denemişsinizdir. Ne bileyim başınıza bir iş gelmiştir falandır filandır. Yani arkadaşlar bakın benim size şöyle bir önerim var. Siz beni dinleyin diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 90 80 ama yayına bağlanacak olanlar ne olur uyduruk uyduruk şeyler için aramayın. Arkadaşlar kimseye güvenmemenizi öneriyorum. Arkadaşlar sakın evlenmeyin çünkü gibi hani böyle çok spesifik

0: olaylardan dolayı başınıza gelen hayat tecrübelerini öyle yayında çok aman ne kadar büyük bir keşifmiş gibi anlatmanız hiç hoş değil. 30 saniyelik bir ara, hemen ardından hadi mesajlar ve ilk telefon bağlantımız.
1: Bir reklam.
2: Ah ah ah, çok geçmişiyorsun, iyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama
1: sigorta. Bir reklam.

Bu şarkıyı hatırlayanlarınız var mı acaba? Bir dinleyin bakalım. Neydi? Ay şaka gibi ya. 12 sene olmuş bu şarkı çıkalı. Demek ki ben İrfan'la tanışalı da bir 15 sene olmuş mudur acaba? Komşum benim. Çok seviyorum. İrfan Özata. Hadi şu şarkıyı biraz dinleteyim. Mesajlarla devam.

0: Bu tabii çok eğlenceli bir şarkı ama acayip. Aa, onu o mu söylüyormuş ya diye ezbere bildiğiniz şarkıları da var. Mesela ben sana aşkın, ben sana alırken bu yerler. O var. Mesela şey var, onu çok seviyorum. Af be, koy oradan. Keşke ondan mı çalsaydım ben. İki mesaj geldi ya Doğancan, sesin güzelmiş ha. Af be. Neyse. Hadi gelen mesajlara bakalım kimler nerelerde. Uluslararası tur şoförüyüm ve şu an Romanya'dan Bulgaristan yönüne doğru yük taşıyorum. Orşova'dan geçerken sağımda Tuna Nehri akıyor. Yurt dışı seferleri sırasında yayınını dinlemek ne kadar güzel Doğancan. Aa, ve bu mesajı yollayan da sevgili Sibel'miş. Sana helal olsun be. Tur şoförü Silah Sibel. Günaydın.
1: Dur bakayım. Ben seni acaba şurada Instagram'ını yazmış galiba. Bakacağım be.

Bak tırperest diye bir Instagram sayfası var. Oradan da videolar paylaşıyor. Aa, onu yazmış. Kız tırperest, güzel isim bulmuşsun Sibel. Hadi tek yerine taş değmesin bacım, kolay gelsin. Doğan Can, son bekar günüm. Pandemiden beri neler yaşadık be, günaydın demiş. Sertap, doğru. Hadi gözün aydın. Bizim bu şeye gelenler, hani Türkü Bar'a gitmiştik ya. Dinleyici grubumuzda Sertap da vardı. O geceye gelenler Sertap'ı hatırlarlar. Bizi beğenenler hiç mi güzel olmuyor? Türkü evi bu arada, yan şansınızsın. yine Hamburg, yine günaydın diyor sevgili Hüseyin, selamlar. İyi, hadi siftahımızı atalım, bakalım kimler nerelerden dinliyor. Mesajlar gelmeye başlayabilir. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bugün öneri günü. Bu ne Tolga abi, yine yabay zekalı bir şarkıya taktı anladığım kadarıyla. Listede bir şarkı var, neymiş bakalım. Ne bu? Allah Allah.

0: Güzel. Güzel. Haydi gelsin ilk telefonumuz. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, ben Metin.
0: Hoş geldin Metin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Şu an yoldayız. Tatile çıktık.
0: Aa.
1: Her sabah seni dinliyoruz.
0: Heh, ne güzel. Nereye tatile?
1: Bodrum'a gidiyorum kanka.
0: Oo.
1: Tüm karambole gidiyorum.
0: Anladım. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Metin, nedir tamam. Acaba senin önerin? Senle siftahımızı atalım.
1: Ya önerim ne biliyor musun Doğancan? Ben bu yolda adamlara yol veriyorum. Adamlar böyle uyuz böyle yavaş hareket ediyorlar ya, ona uyuz olurum yani. Önerim biraz daha seri olun, biraz daha hızlı olun. Adam sana yol veriyor. Hani biraz daha hızlı hareket et.
0: Evet.
1: Benim önerim bu.
0: Yol veriyorum dedin. Trafikteki başka bir araca mı, yayaya mı?
1: Evet. Araca.
0: Anladım. Yaya da yapıyor bunu bazen. Mesela karşıdan karşıya geçecek. Evet. Hani trafik ışığı falan yok ama hani orada böyle aheste aheste sahilde yürüyüşe çıkmışçasına.
1: Aynen öyle.
0: Evet ya, doğru.
1: Adam sana yol vermiş. Biraz hızlan. Bu kadar şey yapmanın bir...
0: Adam sana yol vermiş. Lütfetmiş diyorsun ha?
1: Evet.
0: Evet aynen. Peki
1: önerim
0: abi.
1: Yani biraz daha hızlı olsun.
0: Tamam, çok uyduruktu. Teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese.
0: İşte bu bir örnek olsun. Böyle şeyler için aramayın bak. Dükkanın önünü kapatıyormuşsunuz gibi hissediyorum böyle olduğunda. Daha yaratıcı cevaplar istiyorum.

0: Yayın konu başlığı. Arkadaşlar size bir önerim var diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

0: alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Doğu Banka esnaflarından Mevlüt abi. Doğancan, kızım Defne Manifest'i çok seviyor, ona gelsin bu şarkı demiş. Gelsin tabii. Defneciğim, günaydın sana da selam. Geçen gittim Sirkeci'de, işlerim vardı falan. Onun dükkanına da uğradım. Hoparlör, ses sistemi falan filan var. Bak dedi, bunlar dedi çok falanlı filanlı hoparlörler dedi. Açtı bir tane, dım tıs dım tıs dım tıs dım tıs dım tıs dım tıs. Evet dedim, yani hoparlör olur mu canım bunu? Olur mu canım? Normal hoparlör değil mi? Bak bu dım tıs, bunun dım tısı daha başka dım tıs. dedim abi, güzel. Ya orası çok acayip bir yer ya. Sirkeci, Eminönü, oralara gittiğiniz zaman gerçekten böyle şey oluyor insan. Bir, hemen yoruluyorsun öncelikli olarak. Yani böyle bir 20. dakikada bir yorgunluk çöküyor. Çünkü her yerde bir curcuna var, kalabalık var, gürültü var, herkes bağırıyor. Herkes böyle dükkanın önünde buyurun buyurun buyurun buyurun diye alakalı alakasız. Ne mesela şey, kablocu ne alaka buyurun diyor sana. Ne yani hani... Kablo öyle çok şey bir şey değil, alırsın yıllarca kullanırsın falan, hani ihtiyacın yoksa eğer onu aramıyorsan. Ama tabii böyle pasajların içinde işte uyduruyorum, teknolojik ürünlerin olduğu yerler oluyor, işte kıyafetlerin olduğu, incik boncukçuların oralar çok kalabalık oluyor tabii, oradan böyle kilo oynan alıp evde böyle kendileri dizenler falan filan. Ne bileyim, o Eminönü'nün girişinde peynirciler var. Zaten o şeye girdiğin zaman, kapalı çarşıya falan gittiğin zaman oralar başka bir dünya zaten. Bazen bana böyle geliyorlar, şey yapıyorum ya, gideyim mi dolanayım orada boş boş, hiçbir şey ihtiyacım yokken gittiğim çoğu o Eminönü Sirkeci turunda elimde 6-7 tane poşetle geri dönüyorum ve hiçbiri de hiçbir işime yaramayacak olan şeyler oluyor genelde. Bugünün yayın konu başlığı ne? Öneri. Her cuma sabahı birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80, bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası. Arkadaşlar, size bir önerim var, bir tavsiyem var diyenler... Bugün, hadi normalde işte fikrini sormadığımız insanların bize akıl vermesi hoşumuza gitmez. Ama bugün soruyoruz size. Varsa eğer vereceğiniz bir akıl, buyursunlar.

0: Yep. Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. İsmim Serkan.
0: Hoş geldin Serkan. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Eğitim sektöründe genel müdürlükte yönetici pozisyonunda çalışıyorum.
0: Kolay gelsin. Eğitim sektörü dediğin böyle bir şey mi? Okul gibi bir yer mi burası? Yoksa?
1: Evet, özel okul.
0: İyi, kolay gelsin. Nedir acaba önerin, tavsiyen Serkan?
1: Doğancan, benim önerim şu. Şimdi ben kendim de dahil olmak üzere ülkemizde finansal okul yazarlığın çok üst seviyede olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda da bilgili olmadığımız için bankacılar tarafından manipüle edildiğimiz zamanlar olduğunu düşünüyorum. Böyle bir anım var. Eğer vaktiniz varsa kısaca anlatmak isterim.
0: Tabii, ne oldu?
1: Bu şey vardı, kur korumalı mevduat gibi,
0: evet,
1: bir hikayenin olduğu zaman vardı. Evet. Banka beni aradı ve gayet hani dolar yükselse de düşse de benim avantaja çıkacağım bir senaryo anlatıldı bana.
0: Tamam.
1: Ben bu sürece girdim. 6 ay gibi bir vakti vardı. Sürecin sonunda işte hesaba geri yansıyan para benim başlangıçta verdiğim paradan hiç farklı değil. Ben de bankayı arayıp durumu anlattım. Dedim ki hani ben düşse de çıksa da kazanıyordum ama bu senaryoda hiç kazanmadım şu anda.
0: Düşünce kaybetmemen tamam da çıkınca zaten uyduruyorum, döviz almış olsaydın kazanmış olacaktın.
1: Evet. Ama şeyde bana ilk anlatılan hikayede hani dolar yukarı gitse de ben kazanıyorum. Yani,
0: zaten ama yani ama TL olarak kalıyor hesabın. Sen dövize çevirmiyorsun. Dolar yukarı gidince ona endeksli şey yapıyor.
1: Evet.
0: Tamam, evet.
1: Sonra ben bu durumu aktarmak için bankayı aradığımda oradaki hanımefendi bana öyle bir anlattı ki ben düşse de çıksa da kazanamayacakmışım zaten gibi anlattı. Orada çok teknik terimler kullanılıyor. Tabii ben de ısrarla şeyi anlatıyorum yani. Hani finansal okul yazarlığım olmak zorunda değil. Ve bana anlayacağım dilde anlatın lütfen diyorum.
0: Ben hakim olmamakla beraber bu sistemi şöyle anlıyorum ama abi. Ben mesela paramı dövize çevirmek istemiyorum. TL olarak kalsın ama param değer kaybetmesin gibi bir yerden mi yapılıyor diyeceğim.
1: Doğru.
0: De.
1: Bir de şey var, hani 6 aylığına bankaya bunu ben paramı kullanmayacağım teminatını verdiğiniz için hani vadeli adı üstünde onun size küçük de olsa bir getirisinin olması gerekiyor.
0: Benim evet mantığım... Ne anladık, yurda gül diyorsun. Altın alaydın, evet, madem öyle.
1: Çok haklısın ama işte.
0: Yani bunun için hiçbir okur yazarlığa bile gerek yok, bırak finansı. Yani altına burada... at köşeye.
1: Kesinlikle haklısın ama benim buradaki derdim aslında şey değil. Hani kar etmek, kazanmak, ay kazanamadım gibi bir karın ağrım yok. Buradaki derdim beni yönlendiren kişinin benim bu konuda bilgim olmamasına rağmen öyle çok biliyormuş gibi takılıp işte bu böyle beyefendi zaten işte siz anlamamıştınız gibi davranması. Rahatsız oldum bu durumda. Dedim ki ben dedim sizin şubenizin işte yetkilisiyle, müdürüyle görüşmek istiyorum.
0: Ay tam kıl müşteri ya.
1: Ama bir dinler misin?
0: Dinliyorum canım sonunda, evet.
1: Hikayenin sonunda asla umursanmayan işte yok müdür hanım çok yoğun işte toplantıları var gelseniz de görüşemezsiniz diye durumu anlatan bir personelle karşı karşıyayken ben de yani bu sürecin sonunda görüşme yaptığım hanımefendiyle yaşadığım süreci BBDK'ya anlatan böyle kısa bir paragraf yazdım.
0: Tamam.
1: Ve gönderdim şikayetini, talebimi. Akabinde ertesi gün beni şube müdürü aradı.
0: Bankanın. Tamam.
1: Kayıtlar dinlenmiş vesaire. Beyefendi işte haklısınız. Size ilk arayan arkadaş işte süreci böyle aktardığı için siz haklısınız. İşte sizin belirttiğiniz gibi işte şu kadar tuta hesabınıza yarın yansıtılacak diye görüşme sağladı benimle.
0: Allah Allah, bir dakika, senin o hani o hesaplamalara göre şöyle bir kar etmiş olmam lazım. Çünkü dolar şu seviyeye, evet, geldi dediğin rakamı yansıttılar sana, doğru mu?
1: Doğru, evet, aynen öyle oldu ve burada müdür tarafından bana aktarıldı. O sorun yaşadığımı dile getirdiğim personel için de özür diledi. Hani böyle bir süreç yaşadığımız için üzgünüz falan diye.
0: Hı-hı.
1: Ben de sonra yani şunu da söyledim müdür hanıma zaten. Yani bunun için benim sizi illa işte yetkili mercilere falan böyle bildirmem gerekmiyor ki. Bunu düzgün bir şekilde anlatsaydınız veya işte derdimi dinleseydiniz belki başka
0: ben bu sistemi tercih etmezdim diyorsun. Anladım. Evet, ya... Ama yani bir yandan tabii yaptığın şey güzel. Yani insanın kendi hakkını savunuyor olması. Ama bazen de bu gibi şeyler suistimali de açık olabiliyor. Fakat hiçbir zaman senin gibi bir adam olmadım, olamayacağım da. Olmayı isterdim bu arada. Bak yanlış anlama, kötü bir şey dediğimden değil de. Yani oturup uğraşıyorsunuz. Helal olsun yani.
1: Ya ben aslında önerim şu. Tabii ki de hani böyle işte her yere şikayet edin herkesi falan, böyle bir öneride bulunmak istemiyorum. Önerim şu. Hani bilmediğiniz bir konuda hani karşı taraf çok biliyormuş gibi mantığınıza yatmıyorsa o manipülasyona girmeyin. Yani hakkınızı arayın. Hele ki bilgi erişmek artık bu yapay zekadan dolayı çok daha rahatken araştırın. Aklınıza yatmıyorsa hakkınızı arayın. Ama yatıyorsa aklınıza.
0: Doğru tabii ki. Bu arada bir dinleyicim Sezgin diyor ki Doğancan, konuşma bittikten sonra eğer abin üstüne gidersen şikayet vara seninle alakalı şikayet oluşturabilir. Çok üstüne gitme yazmış. Ara ara, benim müdürümü de ara. Senin için ekstra yarım saat daha program yaparız abi, sıkıntı yok.
1: Yani sizi daha fazla dinleyeceksek yapabilirim. Dinleyicileriniz bence memnun kalacaktır.
0: Eyvallah abi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın diliyorum herkese.
0: Günaydınlar, sağ olasın. Ay. Hiç sevmem böyle şeyler. Falan oldu. Yani zarar etmemiş de tamam, o da kendince haklı da ne bileyim. Ben mesela yapı olarak ben uğraşmam yani, aman tuzu kurulukla alakalı değil yani. Ben genel olarak uğraşamam yani. Benim böyle bir şeye ayıracak enerjim yok. Ben aman üf neyse tamam üf falan olurum ben yani. O yazmış aramış, yarım saat konuşmuş, müdür aramış konuşmuş. Parayı verelim demişler, tamam verin o zaman demiş. Takmış.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 personeli için arama çalışmaları sürüyor. Batan gemiden henüz iz yok. Kazayla ilgili bilirkişi ön raporu açıklandı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin takip cihazı arızalıydı. Hayalet gemi gibi seyrediyordu denildi. Silivri'deki gemi kazasında Alsu adlı geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. 4 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Girne açıklarında batan gemide bir kişiye daha ulaşıldı. Can kaybı 10'a yükseldi. 18 kişi aranıyor. Bilirkişi raporunda feribot su aldığında dönülseydi kaza olmazdı denildi. Girne'de batan gemiyle ilgili soruşturmada 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Polise ateş açıldı. Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li bir kişi etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada kurşunlardan biri çevredeki bir vatandaşı yaraladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla pazartesi günü ifadeye çağrıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. İBB'ye düzenlenen yeni dalga operasyonda üst düzey isimler dahil 12 kişi ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. İBB'de kent lokantalarından sorumlu Memur Şube Müdürü ile Satın Alma Daire Başkanı da gözaltında. 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının aylık tutukluluk incelemesinde 2 kişinin tahliyesine karar verildi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'li 4 üye AK Parti'ye geçti. Başkan vekilliği seçimi cumartesi günü yapılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnebaşı kadar yer kalmadı ifadesini kullandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Başkanı Demiris ile görüştü. Yunanistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ile eşi tutuklandı. İstanbul Başakşehir'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı. Berlin Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı verildi, terminal 1 binası boşaltıldı. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 1280'e çıktı, 5000 kayıp var. Yunanistan'da Batı Nil virüsü salgınında son bir haftada vaka sayısı 290'a yükseldi. Aktör George Clooney, ABD en niteliksiz insanlar tarafından yönetiliyor, kakistokraside yaşıyoruz diye konuştu. OpenAI, şimdiye kadarki en hızlı ve yetenekli yapay zeka modeli olarak tanımladığı GPT-6 Astra'yı duyurdu. Bursa Karacabey'de yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha bitti. Yaren Leylek 15. yılda veda ederek Afrika'ya göç yolculuğuna başladı.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat, Taliş Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoç'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadi Yeden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor. Türkiye'nin aküsü
6: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
9: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha günaydın. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Eğer varsa sizin de buyursunlar. Arkadaşlar size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Üç beş mesaj paylaşalım. Kimler nerelerden dinliyormuş? Handan Darıca'dan selamlar. Doğancan günaydın. Selamlar. Benim önerim radyocunuz çaldığı şarkıyı arabada söyleyip bitirmeniz, iş yerine götürmemeniz. Mesela dün burada yıkılıyor. Ne? Dün buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor şarkısı ağzımıza dolandığı için akşama kadar o şarkıyı söyledik diye Kayseri'den Mehmet mesaj yollamış. Şeyde dedim mi peki, her gün peşime bir bıyıklı takılıyor. Onu dediysen o biraz sıkıntı olabilir abi.

Ekoz'dan ailece Sakarya Otobanı'nda tatil yolundayız diyor Büşra. Eşim ve oğlum Poyraz senle beraberiz. Özellikle Poyraz bu saatte yola çıkmamızı istedi. Yol senle daha güzelmiş demiş. Ay. Poyraz'cığım günaydın. Beylikdüzü'nden selamlar diyor Burcu. Günaydın. Selamlar. Bu az evvel... şeylerden bahsettik ya, hakkını aramakla alakalı bir şeylerden bahsettik. Dur bakayım şuradaydı, nereye kayboldu ya? Ha, hak arama konusunda Almanları kimse geçemez. Çalıştığım şirkete bir şikayet geldi. 6 euro için 4 sayfa metin yazmış adam. İnanamadık yani, o 4 sayfalık şikayetin neticesinde alacağı 6 euro sadece. Ya bir yandan tabii aman kim uğraşacak diyoruz da böyle böyle adam olunacak galiba yani. Aslında abes bir durum yok orada da işte 4 sayfa yazması belki biraz olabilir. 6 yıldır gittiğim her yerde bana eşlik ediyorsun. Bugün Fethiye'den mesai öncesi otel odamdan sana selamlar diye bana harika bir manzara yollamış. Vay vay Erdal abi, ne bu, dur bakayım. Bu arada benim önerim, fırsat bulursanız mutlaka Tolga Çevik'in gösterisine gidin, talk show'a gidin. İnanılmaz eğlenceli. Tiyatroda Tolga Çevik'i mutlaka herkes izlemeli demiş. Evet, çok efsane bir adam gerçekten. Bugünün yayın konu başlığı öneri 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Arkadaşlar size şu konuda tavsiyem var diyebileceğiniz ne varsa bugünün konusu.

Ortalama 40-45 yaşında olan hanımların genç kızlık aşkı Özcan Deniz. Ve o da yaşlandı. Saç sakalı boyamayı da bıraktı. Değil mi? Biraz böyle şirin baba oldu. Bir de bir projesi mi vardı ne sakalı falan bayağı bir. Ben en son gitmiştim bir sahnesine. Ana bir geldi. Veh dedim veh.

iki laf ettim ya. Bak bütün 40 pluslar mesaj atıyor şu anda. Doğancan vallahi her türlü gideri var Özcan Deniz'in. Her hali karizma. Boyamasın zaten. Kır saçlı hali çok daha yakışıklı diye mesajlar görüyorum. Tamam canım, bir şey demedik. Bahane.

Günün yayın konu başlığı öneri. Gezdiğiniz, gördüğünüz, yediğiniz, içtiğiniz, yaşadığınız bir olay, bir mevzu, izlediğiniz bir dizi, film, gezip gördüğünüz yerler ya da arkadaşlar, hani böyle bir deneyim olmak durumunda değil. Ben bu yaşımda şöyle bir şey tecrübe ettim. O yüzden size de şunu önermek isterim diyebileceğiniz bir şey varsa bugünün yayın konu başlığı. Size en büyük tavsiyem şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 3-5 mesaj daha paylaşıp öyle alalım telefonumuzu. Ama şimdi Özcan Deniz çaldık ya. Yine o dönemin birkaç ismi vardı. Onlardan bir diğeri de kimdi? Alişan. Bu şarkısı da geçen sene viral oldu. TikTok'ta değil mi? Orada bayağı paylaştılar. Ankara'dan Burak diyor ki... Benim önerim insanların şehir merkezlerinden uzak, mümkünse müstakil yerlerde yaşamaları. Aa, Burak, bizim nasıl aklımıza gelmedi ya? Harika. Ha, belli oldu, bugün de bu şarkıyı söyleyeceğiz bütün gün demiş Nurcan. Aynen, evet. Özcan Deniz gibisi var mı be Doğancan demiş Tülay. Aynen, tamam. Evet, teşekkürler. Meltem yazmış. Ay. İsmimi verme lütfen demiş daha sonrasında. Kız en başta onu diyeydin ya. Tamam dur. Ben birazdan bunu ismini vermeden çaktırmadan okuyacağım.

O zaman peşine bir de Mahsun Kırmızıgül dinleyelim. Doğan Can yazmış biri. Çalarız. Neler yazdırır bu aşk? Gene bir elimi eline al. Yüzünü güldürür bu aşk. Ben bu arada bu üçlü arasında kesinlikle hani laf ettim şakasına falan da Özcan Denizciyim yani. Neyse bir şey diyecek de demeyeyim. Uğraşamam sonra.

0: Alo.
1: Aa, o ne gürültü ya? Günaydın.
0: Günaydın, kolay gelsin.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Kiminle görüşüyorsunuz? Denizli Merkez Efendi Park Bahçeler'den Yusuf Yılmaz'la görüşüyorsunuz.
1: Hoş geldin Yusuf Yılmaz. Ne yap, doğru, Park Bahçeler'de ne yapıyorsun? Kola çikolata mı yoksa... Çalışıyorsun.
0: Şu anda değil, şu anda değil. Mola saatimizde
1: yaşıyoruz. Hoparlörle konuşmasan daha sağlıklı iletişim kuracağız. Böyle ortaokul bahçesinde gibiyim çünkü şu anda.
0: Evet.
1: Ha, tamam, evet. Nedir senin önerin, tavsiyen?
0: Nedir benim önerim, tavsiyem? Bizim bir arkadaşımız var, Recep Bulut. Sürekli hasta oluyor. Bunu evine bırakacağız. Bunun için bir şarkı istiyoruz.
1: Hı-hı. Ben ne alakalı?
0: Yani İsmail YK Şekerim şarkısını istiyoruz. Recep Bulut için istiyoruz.
1: Sen başka bir radyoyu aramak istedin galiba.
0: Hayır, Süper FM.
1: He, ama bizim öyle bir hizmetimiz yok.
0: Recep Bulut için İsmail YK'dan Şekerim şarkısını istiyoruz sadece.
1: Tamam, anlaştık. İyi, hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ne yapsın? Ne yapsın onlar da işte eğleniyorlar işte, ne yapsın?
2: Recep Bulut için Recep Bulut.
1: Dur, başka bir telefon daha alalım reklama gitmeden. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Yunus, Bursa'dan.
1: Hoş geldin Yunus. Ne iş yaparsın?
3: Ben pazarlamacıyım.
1: Nedir ürün üzerine? Ha.
3: Otomotiv sektöründe.
1: Peki doğrudan araba mı yoksa böyle parçaları falanı filanı mı?
3: Yok, daha çok ambalaj tarzı fabrikalara.
1: He, otomotiv ambalaj ne mesela? Koltuklara giydirilen şeffaf.
3: Ya koltukları taşımak için bir fabrikadan, üretilen fabrikadan mesela Tofaş'a marka vermek.
1: Aman
3: doğru değil aslında.
1: Ay, hepimiz gittik Tofaş'ın kapısına şimdi. Anladım, iyi. Bize bir şey çıkmaz yani, ben o yüzden soruyorum.
3: doğru.
1: İncik cincik sorma sebebim o. Belki yarın öbür gün işimiz düşer diye. Peki Yunus, nedir acaba senin önerin? Buyur.
3: Ya benim önerim aslında sana Doğancan. Programı saat 7'de değil de saat 6'da başlatsa çok iyi olur bizim için.
1: Ben de bir umut dedim ki 7 çok erken, 8'de başlasa diyeceksin dedim. Adam oğlum abi gelmişken 5'te geleyim ya. Niye öyle geç yaptın
3: ya
1: sen?
3: Ya çok erken işe gidiyoruz. Seni duyamıyoruz.
1: Vah vah vah. Abi ben yani madem öyle kitabın ortasından konuşalım, ben 7'ye zor yetişiyorum. 6 olursa
3: biliyorum,
1: mümkün değil yani.
3: Biliyorum.
1: Evet. Bu mu gerçekten önerin?
3: Evet, sanaydı önerim.
1: Yok abi, teşekkürler. Reddedildi. hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
4: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Yaşadıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

0: Oraya koymamışlar şarkıya. Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo, günaydın, günaydın. Doğancan kardeşim.
0: Merhaba.
1: Adana'nın, merhaba kardeşim. Adana'nın en sıcak havasından bir kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.
0: Ay,
1: Türkiye'ye.
0: Ne güzel, yapış yapış. İsim nedir abi?
1: İsmim Levent Akkaya.
0: Ne iş yaparız?
1: Eski askeri personel, terörle mücadele, terör gazisi.
0: Öyle mi?
1: Ay. Evet kardeşim.
0: Adana'da yaşıyoruz.
1: Evet, Adana merkezde yaşıyorum. Tüm Türkiye'yi misafirim olarak bekliyorum.
0: Adana çok güzel memleket ama hakikaten ya. Gerçekten.
1: Hayır, tam tersi. Hindistan olma yolunda tüm hızıyla devam ediyor. Hindistan'da geçmek üzereyiz.
0: Kalabalıklaştı çünkü, değil mi?
1: Kalabalıktan ziyade hizmet yok maalesef. Üzücü bir durum. Bu açık ve net, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
0: Ama bir öyle diyorsun, bir öyle diyorsun. Hangisi doğru?
1: Doğru olan hiçbir şekilde hizmet görmemesi, tarihi Roma'ya kadar dayanan, o kadar köklü tarihli bir şehir olmasına rağmen hiçbir şekilde ilerlemesi olmayan büyük bir şehir diyebiliriz sadece.
0: Tabii oranın yaşayanı olarak bunları söylüyor olabilirsin. Ben sadece üç kere ya da dört kere geldim. 2 gün, 3 gün geçirdim. Dolayısıyla
1: görünen
0: tabii hakimsin.
1: Görünen güzelliklerini gördünüz. Tabii.
0: Evet tabii. Portakal çiçeği festivallerine geldim defalarca. Çok keyifliydi. Kesinlikle. Tabii o günler. Peki Levent abi, nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
1: Benim önerim, tavsiyem kardeşim, tüm insanoğlunu dürüst olmaya, şükretmeye davet ediyorum. Özellikle etraf kardeşlerime.
0: Müsait değiliz abi.
1: Yahudiler, Hristiyanlar, biz Müslümanız diyenlerden daha dürüst oldu. Çok üzücü bir durum.
0: Bu Levent Bey'in iddiaları. Abi sen ortalığı karıştırmaya gelmişsin belli ki.
1: Kardeşimsin, çünkü çok artık gına geldim. Adana ağzıyla konuşayım biraz. Artık gına geldik. İnsanoğlu şükretmesini unuttu.
0: Bu
1: nasıl
0: doğru.
1: Cebimi bir an önce doldurabilirim de köşeyi dönerim diyen yok. Helal mı haram mı kavramı bitti. Çok üzücü. Sadece güzel bir tavsiye, insancıl bir tavsiye. Bir silkelen insanoğlu, kendine gel ve şükret. Helal kazanç götürebile.
0: Doğru söylüyorsun abi. Notumu aldım. Teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın tüm Türkiye. Hepinizi seviyorum.
0: Günaydın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Sağ olun efendim. Güzel Adana.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.
0: Ben ne yaptım ya? Benim suçum ne? Ben ne karıştırıyorum? Hadi mesajlara bakalım hızlıca. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Dayı kafaya koymuş, kapattıracak programı Doğancan. İpek yazmış Ataşehir'den, diyor ki 20 yıldır beni çok seven eşime söylemek isterim ki seni çok seviyorum. Hayat bazen koşturmacayla geçiyor ama sevgimizi birbirimize söylemeyi hiç unutmayalım. Gerçekten sevgi en kıymetlisi diye mesaj yollamış İpek. Günaydın İstanbul'dan Ramazan. Benim önerim, para kaldırılsın, takas devri başlasın. Belki böyle olunca üretim artar demiş. Harika bugün bütün öneriler. Kendimi böyle kahvede gibi hissediyorum ya. Kahvede de böyle mesnetsiz, temeli olmayan türlü söylemlerle herkes. Tabii ya. Ya öyle olur mu ya? Ben biliyorum ya. Ben öyle bir adamım herhalde abicim.

0: Kim var hattımızda? Alo? Alo? 1, 2, 3 kapatıyorum.
1: Alo?
0: Ne oldu? Niye cevap vermiyorsun?
1: Çünkü hoparlörü açmıştım ve sesi kapatmıştım.
0: Hoş geldin. İsim kadar. Nedir?
1: Hoş bulduk. İsmim Merve.
0: Merve. Günaydın. Günaydın. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ben bir kamu kurumunda çalışıyorum. Kültür sanat alanında.
0: Ne organizasyonları mı yönetiyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Evet, tiyatro, konser, onları düzenliyoruz.
0: O süreçlerle ilgileniyorsun. İyi. Peki, evet. Var mı bize, bak yakın zamanda şöyle bir şey var, bence herkes değerlendirsin diyebileceğin güzel bir etkinlik?
1: Henüz sezon açılmadı, Ekim ayında açılacak. Şu an için sadece açık hava etkinlikleri var.
0: Yatıyorsunuz ha o zaman, evet. Siz de şu an.
1: Eşimden sonra.
0: Anladım. İyi Merve, nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Tamam, önerimi veriyorum. Sizin çok sevdiğiniz değil, sizi çok seven biriyle evlenin.
0: Bunu diyen biri muhtemelen zamanında çok sevdiği için büyük bir üzüntü yaşamıştır ki bunu söylüyordur.
1: Yok, hayır. 30'ları geçtikten sonra dank etti.
0: Ama yani sizin sevdiğiniz değil, sizi sevenle evlenin dediğin, yani sen sevmesen nasıl o kişiyle beraber olabilirsin ki?
1: Yok, ikiniz de seveceksiniz ama karşı taraf seni daha çok sevecek.
0: Tabi her ilişkinin, evet, dinamiğinde mutlaka bir tarafın biraz daha fazla özverili, daha hassas, daha yoğun sevgi içinde olduğu doğrudur. Yani 50-50 değildir yani. Bir taraf en azından 51'dir ya da daha fazladır ya da daha azdır. Bu, evet, doğru ama işte o da kavun karpuz değil ki yani. Süreç içinde de değişebiliyor çünkü dengeler.
1: Bence baştan da biraz anlaşılır ya.
0: O yüzden hepimizin hali ortada. Senin var mı hayatında biri?
1: Evet, var, evliyim tabii.
0: Tamam. Peki bu ilişkinin daha çok seveni kim?
1: Ya işi seviyoruz galiba.
0: Ne oldu? Bize akıl veriyor.
1: Keşke karşı taraf daha güzel, daha çok.
0: Ama bunu bilemezsin ki Merve. Yani nereden biliyorsun? Yani çünkü, evet, gösteriş biçimine göre yargıları yapıştırıyoruz ya. Belki gerçekten eşin İnanılmaz daha çok fazla seviyor seni ama bunu ifade edemediği için öyle değilmiş gibi geliyor da olabilir.
1: Olabilir. Daha çok sevsin ama.
0: Merve, bomboş bir konu için aradın. Ben de burada muhabbet çıkarmaya çalışıyorum. Hadi kalk git. Hadi.
1: Hadi kalk, bay bay.
0: Hadi güle güle. Allah Allah ya. Bir taraf daha sizi sevenle evlenin siz. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler veriyoruz. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531-785-9080.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili dinleyicilerim, malumunuz yaz bitti. Şehir yeniden hızlanıyor ve takvimler dolmaya, planlar ve hedefler yeniden gündeme gelmeye başladı. Tam da böyle dönemlerde yatırım dünyasında olup biteni takip etmek, finansal bilgimizi tazelemek için de bence güzel bir zaman. Biliyorsunuz Odea uzun zamandır bu alanda farklı formatlarda içerikler hazırlıyor ve birçok farklı mecrada bizlerle buluşturuyor. Daha önce bahsetmiştim. Podcastler, makaleler, videolar, sesli anlatımlar, kimi zaman yolda dinleyebileceğiniz bir sohbet, kimi zaman da kahve molasında göz atabileceğiniz bir yazı, kimi zaman da birkaç dakikada yeni bir bakış açısı kazandıran kısa bir video. Üstelik bu içeriklere Odea'nın sosyal medya hesaplarından ulaşmak da çok kolay. Hepsini daha düzenli ve tek bir yerden takip etmenin de birkaç yolu var. Mesela isterseniz Odea Bank'ın LinkedIn hesabından Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilirsiniz ve farklı formatlarda hazırlanan içerikler burada ilgili başlıklar altında bir araya geliyor ve düzenli olarak size ulaşıyor. Ha, ben okumaktan çok dinlemeyi seviyorum derseniz de Odea'nın yatırım ve finans içeriklerini Odea Radyo'da sesli olarak bulabilirsiniz ve böylece günün herhangi bir anında yatırım gündemini kendi ritminizde takip edebilirsiniz. Ya da finansal okur yazarlığı güçlendirmek isterseniz de gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayeler eşliğinde uzman görüşlerinin yer aldığı Yatırım Odaklı Podcast'te de kulak verebilirsiniz ve Yatırım Odaklı Podcast'in tüm yeni sezon bölümlerinde de Odea Bank YouTube kanalından ulaşmanız mümkün. Evet, şehre döndük, tempo arttı. Yatırım dünyasını takip etmek içinse size en uygun formatı seçmeniz ve Odea'nın yatırım odaklı içeriklerini kulak vermeniz yeterli.
2: Tanıtıcı reklam.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Süper FM.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Başlığı öneri, herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Harika bir öneriyle gelmiş Burak. Diyor ki Doğancan 9 ay boyunca full her gün yayın yapsın, 3 ay tatili olsun ama o 3 ay kışa denk gelsin diyor. Dost musun, düşman mısın?

0: Amasya'dan selamlar diyor Elif. Benim önerim, insanlar karşı cinsle bir ilişki içerisinde oldukları zaman eğer pek bir şey hissetmiyorlarsa, kafalarında net değilse, dürüst olsunlar ve birbirlerinin zamanını harcamasınlar. Bu her iki kişi için de geçerli. Biriyle konuşmaya başlıyorsun, iki ay konuşuyorsun ama ortada hiçbir şey yok. Ne olduğumuz belli değil. Flört müyüz, sevgili miyiz, bacı kardeş miyiz? Herkesin kafasında bir yedeği var. O olmazsa diğerine yazarım düşüncesinde var. Maalesef sağlıklı ilişkiler kurulamıyor. Kime güveneceksin? Ama üf, anlatırken sıkıldım diyen sevgili Elif. Doğru. Bu ne zaman böyle oldu biliyor musunuz?
1: Söylenecek bu türküde.
0: Çıkma teklifi ortadan kalktıktan sonra. Eskiden biriyle bir duygusal münasebete gireceksen bunun ilk adımıdır. Benimle çıkar mısın? Yani böyle kalıp olarak kulağa çok saçma geliyor olsa da bu işi resmiyete döken, evet biz artık hani manitasyon sürecindeyiz bilgisini veren bir şeydi çıkma teklifi. Artık öyle bir şey yok. Dediği doğru, herkes birbiriyle yazışıyor. Sen sonra bir şey söylediğinde ya biz neyiz? Minvalinde bir şey geldiğinde sen de kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Ne demek neyiz oluyor sonra, değil mi?
1: Aşma

O zaman lütfen çıkma teklifi geri gelsin demiş Yasemin. Daha zannetmiyorum ya. Yeni dönem gençleri özellikle zaten o süreçleri çok hızlı yaşıyorlar.

türkü çok güzel de telefon almam lazım yoksa. Dur bir tur daha dönsün ya, bir şey olmaz. Haber biraz geç girsin.

Ha, bak herkes şey yazıyor. Bu yeni başlayan Tuzlu Kahve dizisinde bu çıkma teklifiyle ilgili bir sahne varmış. Herkes onu yazmış. Ben izleyemedim ya. Bakacağım. Nasıl bu arada, izleyenler beğendiniz mi? Çok sağlam bir kadrosu var. Beğenen de çok. Bu ne ya? Bu kadar adamı toplayıp bu kadar kıymetli isimle böyle bir iş mi çıktı diyen de var. Bilemedim. Ben de bugün yarın bir izleyip bakacağım.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ender ben.
1: Hoş geldin Enver. Nereden arıyorsun?
0: Ender.
1: Hoş geldin. Neredesin?
0: İstanbul.
1: Ne iş yaparsın?
0: Elektrik.
1: Kolay gelsin. Kulağının arkasında hep bir kontrol kalemiyle geziyorsun ha?
0: Aynen.
1: Hadi bakalım. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
0: Benim önerim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne.
1: He.
0: Buradan sesleniyorum.
1: Evet.
0: Avcılara bir çözüm
1: bulsunlar. Avcılara çözüm ne? Trafiğine mi?
0: Avcılar trafiğine çözüm bulsunlar.
1: Bir avcılarda mı var trafik?
0: Ya bir avcılarda var, bir malosta var abi.
1: Şey diyorsun değil mi? Tam böyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nin oradan Şükrü Bey'i geçtikten sonra Küçükçekmece'ye doğru bir başlıyor trafik. Orada yol daralıyor diye herhalde. Bir de o deniz köşklerden falan da giriyorlar ya.
0: Aynen oradan başlıyor. Bu Beylikdüzü yönünde trafik oluyor. Oraya bir çözüm, çok basit çözümler var ama kimse ilgilenmiyor.
1: Mesela hadi öner bakayım.
0: Ya oradan sahil yolu yapılabilir. Diğer tarafta göl var. Oradan yol yapılabilir. Yani her taraftan öneri, yani çözüm var. Benim önerim de bu.
1: Evet. Tamam. Sağ ol Ender. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydınlar.
1: Günaydın. Böyle uyduruk uyduruk şey.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 personeli için arama çalışmaları sürüyor. Batan gemiden henüz iz yok. Kazayla ilgili bilirkişi ön raporu açıklandı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin takip cihazı arızalıydı, hayalet gemi gibi seyrediyordu denildi. Silivri'deki gemi kazasında Alsu adlı geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Girne açıklarında batan gemide bir kişiye daha ulaşıldı. Can kaybı 10'a yükseldi. 18 kişi aranıyor. Bilirkişi raporunda feribot su aldığında dönülseydi kaza olmazdı denildi. Girne'de batan gemiyle ilgili soruşturmada 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Polise ateş açıldı. Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li bir kişi etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada kurşunlardan biri çevredeki bir vatandaşı yaraladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla pazartesi günü ifadeye çağrıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. İBB'ye düzenlenen yeni dalga operasyonda üst düzey isimler dahil 12 kişi ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. İBB'de kent lokantalarından sorumlu şube müdürüyle satın alma daire başkanı da gözaltında. 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının aylık tutukluluk incelemesinde 2 kişinin tahliyesine karar verildi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'li 4 üye AK Parti'ye geçti. Başkan vekilliği seçimi cumartesi günü yapılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnebaşı kadar yer kalmadı ifadesini kullandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Başkanı Demiris'le görüştü. Yunanistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ile eşi tutuklandı. İstanbul Başakşehir'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı. Berlin Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı verildi, terminal 1 binası boşaltıldı. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 1280'e çıktı, 5000 kayıp var. Yunanistan'da Batı Nil virüsü salgınında son bir haftada vaka sayısı 290'a yükseldi. Aktör George Clooney, ABD en niteliksiz insanlar tarafından yönetiliyor, kakistokraside yaşıyoruz diye konuştu. OpenAI, şimdiye kadarki en hızlı ve yetenekli yapay zeka modeli olarak tanımladığı GPT-6 Astra'yı duyurdu. Bursa Karacabey'de yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha bitti. Yaren Leylek, 15. yılda veda ederek Afrika'ya göç yolculuğuna başladı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü çift yönde de şu anda rahat, Haliç Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoç'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadiye Eden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: oldu böyle.
1: Günaydın. Sevgili dinleyicilerim, her cuma şu dakikalarda tarih hocamız Kadir Koç yayında olurdu. Yazanlar da var Kadir Hoca nerede diye. Hatta bir dinleyicim Dam'daki kemancı Kadir Hoca nerede dedi. Geçen hafta Fethiye'de yaşıyor malumunuz. Yazlık bölge olduğu için de gelenleri gidenleri eksik olmuyor. Sevenleri çok. Evde yer yok. Dama çıktım oradan konuşuyorum demişti. Şimdi yazdım. Görmedi mesajımı. Uyuyor herhalde ya da bilmiyorum. Evde hiç yer kalmadığı için gitti başka bir yerde sızdı kaldı herhalde adamcağız. Bilmiyorum, haberim yok. Ama okullar açıldığı zaman artık rahat eder diye öngörüyorum. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Bir şarkı çalacağım, bakalım bu şarkıyı biliyor musunuz?

0: Doğduğum sene çıkmış Tarkan. Beraber doğmuşuz bir nevi, değil mi? Aynen. Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Alo.
0: Evet. Merhaba.
1: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın. İsim nedir?
1: Sibel.
0: Sibel hoş geldin. Telefon ağzımızda olsun. Hoparlörle konuşmayalım. Nereden arıyorsun?
1: Antalya'dayım şu anda.
0: Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Şoförüm ben.
0: Nasıl yani?
1: Taksi. Ha. Taksi.
0: Hadi ya. Ne güzel. Kaç sene oldu meslekte?
1: 4 sene olacak.
0: Var mı böyle başına gelen enteresan bir olay? Kötü bir şey değil de yani hani böyle hiç unutma bir gün bir yolcu bindi şöyle bir şey yaşadık falan diye.
1: Ya çok var ama şu anda inan ki o kadar heyecanlıyım ki aklıma gelmiyor.
0: Acıdır.
1: Ama tabii ki daha çok sarhoş olayları oluyor tabii ki.
0: Geceleri de çok çıkıyor musun taksiye?
1: Nadiren.
0: Anladım. Peki nedir acaba senin önerin tavsiyen?
1: Benim önerim tavsiyem Doğancan, kadınlara mı erkeklere mi yoksa genel olarak mı?
0: Yani maymunlara sadece. Kız ne fark eder ya?
1: Tavsiyem şudur. Paranızı, zamanınızı ve enerjinizi koruyun. İşi de geri gelmeyen şeyler.
0: Öyle.
1: Evet.
0: Tamam peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.

0: Bir telefon daha gelsin bakalım. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ebru, ben Doğan Can. Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin. Sağ ol Ebru. Seni sormalı. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Kırtasiye sektöründe çalışıyorum.
0: Dükkan mı? Kırtasiye dükkanı mı?
1: Dükkan değil. Ben ihalelere katılıyorum. Ofisten düzüyorum işlerimi.
0: Nasıl? Ne ihalesi? A4 ihalesi. Nasıl yani?
1: Toner. Kırtasiye ofis malzemeleri. Bunların. Kurumlara.
0: Ürün almak isteyenler ihale teklifi olarak veriyor. Siz de teklif veriyorsunuz. Ona göre çalışıyorsunuz, çalışmıyorsunuz.
1: Aynen. Bilgisayar malzemeleri, ofis malzemeleri, her türlü kurumların ihtiyacı olan malzemeler.
0: Kolay gelsin. Nedir acaba senin önerin?
1: Ya benim önerim, benim ne zamandır böyle içime dert olan bir konu var. Yapımcılara sesleniyorum. Bu hani evlilik, yeni evlenen insanların yaptığı ya da yemek programları gibi programlar var ya. Ben bunların daha böyle işte bekar evi ya da öğrenci evi gibi durumlarda değerlendirilmesini istiyorum. Çünkü böyle şıkır şıkır kollarına takıp geliyorlar. Kendilerini göstermeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Maddi olarak da zaten hani bir beklentileri yok aslında, tamamen ekrana çıkmak sanırım. Ama ben de böyle istiyorum ki hani bu olay öğrenci evinde yapılsın, güzel oraya alışverişler yapılsın. Program bittikten sonra da en azından yeri çay zavallılarımız yapacağız.
0: Evet. Ama şimdi eğer oturup doğru konuşacaksak onun çok bir seyir keyfi yok ya şimdi. Dolayısıyla
1: malzeme
0: belki...
1: Malzeme yok malzeme.
0: Evet, yani orada içerik ya mesela. Atıyorum gelin kaynana birbirini yiyecek. O gelin böyle, ne bileyim. Tabii kişisel zevk bu. Kim ne diyebilir de. Hani böyle çok abartılı, çok gösterişli bir hayat sunacak. Varaklar. Ondan sonra dirseğine kadar bilerzikleri. Yok kaynanam benim şöyle birisi. Yok kocam şu bu falan. Hani malzeme orada. Şimdi öğrenci evinde ne? Yani kettle'da makarna yapmalarını mı izleyeceğiz?
1: Tamam işte, öğrenci evinde de böyle nasıl alternatifler üretilebilir mesela, dediğiniz gibi makarna olur, menemen olur, ya ne olacak, zaten program karşılanıyor mu, giderken alışveriş yapılır, bir dünya çocuklar çıkarır malzeme. Evet. Önemli olan orada parayı kazanması değil mi?
0: Doğru, ama bu içerik çeşitlendirilip böyle güzel bir şey haline dönüşebilir. Böyle bir şey yok çünkü, doğru söylüyorsun.
1: Vallahi çok istiyorum. Ne zamandır böyle aklımda, vallahi de izlenir yani, malzeme istiyorsanız her türlü malzeme bulunur. Ya okulda öğretmenini kaynasan olur, ders olur. Herkes tanışma hikayesini falan anlatır işte, burada da yapılmıyor mu?
0: Evet, doğru söylüyorsun. İyi, Allah başka i̇şte dert vermesin.
1: İnsanlar için de olur, amin.
0: Sen tabii hani kırtasiye sektöründe olduğun için öğrencilerle vesaire falan doğrudan muhatap değilsin gerçi, sen doğrudan toptan satıyorsun.
1: Değilim. Yok, okul kırtasiyecisi değilim. Ama böyle hep içimde kaldı benim bu konu. Çünkü çok üzülüyorum, hani ihtiyaç sahibine gitmiyor paralar diye üzülüyorum. Anladım. Hani nişanlı insanlar için de yapılabilir. Ne bileyim, düğün masrafı.
0: Evet, doğru. Doğru, Özlem yazmış. Aman sen de bir öneriyi beğen be Doğan Can, ama tatminsizsin demiş.
1: Ama doğru söylüyor Doğan Can ya. Özlem Hanım'a teşekkür ederim.
0: Ya haklısınız canım, ama konuşmayalım mı burada, Allah Allah?
1: Ama konuşalım ya. Ama,
0: hayır, sanki ben bir şey dediğimde ne oluyor ki yani? Kim neyi söylüyorsa söylesin. Bari ben böyle düşünüyorum diyorum. Kime ne, benim ne şimdi?
1: Aramadan önce tir tir titriyoruz, bizim bunu beğenecek mi? Aşk olsun.
0: Aşk olsun. Peki, sağ ol Ebru. Teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Teşekkür ederim. Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın
3: çocuklar.
2: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Auto Expert.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Birazdan yine telefonları almaya devam edeceğiz ama önce mesajlara bir göz atalım. Kimler nerelerden dinliyor? Daha önce adımı verme. Benim tavsiyem okulunuzu okuyun. Nerede ne zaman olursanız olun okuyun. Özellikle genç kızlar mutlaka eğitiminizin önemini bilin diye bir mesaj yollamış. Yunus polisi sevgili Eyüp yazmış, diyor ki benim önerim suç veya suç unsuru içeren şahıslara. Bizi mi gördünüz? Kaçmayın, denemeyin. Çünkü sizden öncekiler de denedi ama henüz başarabilen olmadı. Ensenizdeyiz. Eyüp, bunun için başka radyo programlarına yazman lazım. Bizimkilerin hepsi pırlanta.

0: Evet. Polis Eyüp diyor ki, savcı beyin soy ismini de alabilir miyiz? Bir şey deneyeceğiz diyor. Yok Eyüp, soyadı yazsa zaten söylerdim. Kim var hattımızda? Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ankara'dan Derya ben.
0: Hoş geldiniz Derya Hanımcığım. Ne iş yaparız?
1: Hoş bulduk. Yönetici asistanıyım. Aslında şöyle, iki hafta önce seni aramıştım. Şimdi bana aradın diye kızacaksın ama güzel bir olaya vesile olmak istiyorum. Onun için aradım. Bugün tavsiye ve öneri günü ya.
0: Hayırdır inşallah. Buyursunlar.
1: Şimdi ben aslen Tokatlıyım ve Tokatlı bir tane özel gereksinimli bir kız çocuğu var. Evet. Ve bu kız çocuğu çok güzel bir kitap yazmış. O yüzden istiyorum ki Instagram sayfasını takip edin ve bunun kitaplarını okuyun. Çocuğumuza destek alalım. Çünkü özel gereksinimli bir çocuk.
0: Tamam.
1: Ve böyle lise çağlarında bir çocuk. Çok akıllı bir çocuk da kitap
0: evet,
1: yazmış.
0: Evet, adı ne Instagram sayfasının?
1: Instagram sayfasının adı iradenin.sesimedine.
0: İradenin sesi değil mi?
1: İradenin.sesimedine.
0: İradenin nokta sesi Medine. Ha, gördüm. Medine Gül Görücü.
1: Evet.
0: Bakayım ben de.
1: Ayaklar değil irade çalışır diye tekerlekli sandalyede bir kız çocuğu bu.
0: Çok tatlıymış, gördüm. Ben de şimdi
1: evet,
0: girdim baktım.
1: Ben de Tokat'ta Tokat Belediye Başkanımız Yazıcıoğlu sayesinde bunu keşfettim. İstedim ki Süper FM'deki dinleyiciler böyle ona destek olsun istedim yani.
0: Evet, bu arada benim de birçoğumuzun da bence önüne düşüyordur zaten videoları. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Belediye Başkanı, evet. Tokat Belediye Başkanı. Çok tatlı adam ya. Enerjisi çok güzel. Çok. Ben hani videoları keşfetime düşüyor sürekli. Düşünce sayfasına giriyorum, bakıyorum. Oradaki insanlarla olan muhabbeti. Yani o samimiyeti geçiyor gerçekten. Güzel adam.
1: Gerçekten,
0: belli.
1: Aynen.
0: Yani zaten babası çok kıymetli bir adamdı. Öyle evet, adamın da böyle oğlu olur dedirtiyor yani hakikaten.
1: Bence
0: sağ ol
1: de,
0: Derya. Peki
1: de.
0: Hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Arkadaşlarımızın hepsine rica ediyorum. Bu Medine'yi takip alın. Ve ona destek için lütfen bir kitabını alın.
0: Tamamdır Derya. Hadi
1: teşekkür
0: gelsin
1: ediyorum.
0: Enerji.
1: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan herkese günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı neydi? Öneri. 30 saniye.
2: Bir reklam.
3: Ah çok geçiyorsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
2: Bir reklam.

Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

Evet, senin de bildiğin gibi Doğancan, her şeyi iyi bildiğimiz için önerileri pek takmayacağız. Benim önerim önce dinlemeyi öğrenmek, sonra birlikte karar alabilmek diyor.

Lütfen kalbinizdeki güzelliği kaybetmeyin. Nazik olun ve yüzünüzdeki... Ne? Yüzünüzdekinin geçici olduğunu unutmayın diyor Fatih.

0: Alo. Alo.
1: Alo.
2: Ha, günaydın. Kiminle mi görüşüyorum? Abi buradayız. Odaklan artık. Kapatıyorum. 3, 2...
1: Alo.
2: Duyuyor musun beni?
1: Evet.
2: Ne bu?
1: Valla bağlandım.
2: Radyoyu merhaba. Kapat, buradan dinle bizi. İsim
1: kapattım.
2: Nedir?
1: Kapattım. Aytaç, Norveç'ten.
2: Hoş geldin. Ha, o yüzden geç düşüyor.
1: Evet.
2: Hoş geldin Aytaç. Ne yapıyorsun Norveç'te? İş güç?
1: Valla nakliyeciyim. Kamyon sürüyorum.
2: Peki orada mı nakliye yaşıyorsun? Oradan var. Geçiyor musun? Ha, orada yaşıyorsun.
1: Yok, orada yaşıyorum. Burada yapıyorum.
2: Daha önce konuştuk mu seninle?
1: Hayır, konuşmadık ama mesaj yazmıştım.
2: Öyle
1: birkaç
2: mi?
1: Kere.
2: Hoş geldin.
1: Norveç'ten Aytaç.
2: Peki o zaman sana hemen birkaç sorum olsun. Neden hep böyle Norveçlilerin dünyanın en mutlu insanı olduğuna dair söylemler var? Birkaç örnekte söyleyebilir yok. Misin?
1: Yok abi, yalan onların hepsi.
2: Nasıl ya?
1: Ya gerçekten yalan. Yani abartı sadece sosyal medyada.
2: Peki şu mesela ben şimdi hemen Google'a neden Norveç en mutlu ülke diye yazdım. Ne diyecek bakayım diye. Diyor ki güçlü bir sosyal devleti var. Refah sistemi yüksek ve gelir adaleti, doğayla iç içe yaşamı, kültürü, toplumsal güven ortamı. Bunlar yalan mı mesela?
1: Bence yalan. Çünkü aşağı yukarı her gün bir kişi intihar ediyor. Depresyondan dolayı.
2: O şey de olabilir bazen. Oluyor ya mesela rahat batması dediğimiz şey de olabilir o.
1: Yok abi, her şeyden vergi alıyorlar. Yani aldığın maaşın her şeyini vergi olarak ödüyorsun.
2: Niyeyse ben sana inanmıyorum ya. Kaç senedir orada yaşıyorsun?
1: Abi, vallahi 30 senedir buradayım.
2: Yaz da değilmiş, Allah Allah. Peki orada...
1: Ondan önce de Almanya'daydım. Almanya'da olmayayım.
2: Peki Norveç'te böyle bahçeli, müstakil, bir iki katlı bir evin var mı?
1: Var. Çok
2: tamam.
1: Şükür.
2: Güzel markalı bir araban da var diye tahmin ediyorum.
1: Var. 3 tane var.
2: Belanı mı istiyorsun? Yani tabii ki maddiyat doğrudan mutluluk getirmez ama hayatında çok önemli bir parçası. Yani seni refah seviyen tabii ki yaptığın işle güçle de doğru orantılı. Türkiye'de de çok para kazanıp bunlara sahip olabilirsin ama Türkiye'de bunlara sahip olabilmek için gerçekten aşırı çok para kazanman lazım. Orada hani belli ölçülerde hayatını idame ettiren kişiler de bu imkanlara sahip olabiliyor ya.
1: Doğru doğru. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 100 milyon euro para kazandınız.
2: Evet.
1: Lotodan.
2: He.
1: Bu sene o parayı almıyorlar. Seneye o 100 milyon eurodan aşağı yukarı 40 milyon eurosunu devlet alıyor vergi olarak. Buna ne diyeceksin?
2: Yani bu mu yani vereceğin örnek?
1: Ama yani...
2: Tamam, yine de 60 milyon havadan gelen bir paradan bahsediyorsun ya. Zaten o 100 milyon senin değildi ki.
1: Ama bir dahaki sene onu da alıyorlar senden.
2: Nasıl alıyorlar?
1: Yani burada gelir vergisi diye bir şey var. Yani yüksek, yani zenginsin diye daha çok vergi alıyorlar senden.
2: Peki senden aldıkları o vergiyi durumu olmayan insanlara mı veriyorlar?
1: Yok ya, verseler öpte başına koy. Norveç dünyanın bir numaralı zengin ülkesi olarak gözüküyor. Her şeye her şeye katılıyor. Mesela Türkiye'de bir numara. Evet. Bu borsaya falan. Ama kendi insanına bir gram para harcamıyor.
2: Bak ben şimdi girdim bir sitede, diyor ki Norveç'teki ekonomi stabil bir özelliğe sahip ve para için iyi bir değer var. Konaklama, konferans programları konusunda diğer Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilir. Hani erişilebilir diyor, birçok şeyin sahibi olabilmek o kadar da zor değil diyor. Neyse, bu biraz senin kişisel bakış açınla alakalı demek ki. Aman bize mi kaldı tasası, bana ne ya? Nedir acaba önerin Aytaç?
1: Öneri kimseye borç para vermemek. Özellikle de akrabalara.
2: Çünkü geri gelmiyor
1: ha? Geri gelmiyor abi. Ben çok hassasım bu konuda. Eşimin, benim fazla bir akrabam yok zaten. Yani eşimin bir gözyaşına işte yardım ettik akrabasına, kardeşlerine.
2: Tamam.
1: Ve paralar geri gelmiyor. Sırf o ağlamasından dolayı verdiğim paralar... Yani çok büyük paralar değil ama yani zor zamanda yardım ettiğimiz kişiler sanki hiç yardım etmemiştin gibi hayatına devam ediyorlar.
2: Doğrudur.
1: Çok nankörler yani bu konuda.
2: Anladım. Peki abi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Norveç'ten günaydın.
2: Günaydın. Mesajlarınızı görüyorum. Hepiniz sinirden kuduruyorsunuz. Evet. Bakıyorum. Ne. Hastaneler ücretsiz, okullar özel değil diye bir mesaj gelmiş orada. Dur bakayım. O arkadaşı bir ay İstanbul'da yaşatmak lazım demiş Suat. Madem bu kadar şikayetçi, ne işi var orada diyenler var. Norveç'e Türk insanları olarak gitsek en depresif ülke olurduk herhalde diye bir mesaj var. Norveç kralı o kadar çok halkın içinde ki petrol krizi olduğunda halkın bindiği metroyu kullandı. Halk çok vergi ödüyor ama her şey gerçekten halk için kullanılıyor diye bir mesaj var. Falan filan. Aman arkadaşlar ya. Bizim kendi derdi.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Ya şu an var ya, yüzlerce az önce Norveç'ten yayına bağlanan Aytaç'a mesaj geliyor. Başka hiçbir şey yok yani. Yüzlerce sadece o Norveç'teki abiye söyle. Bak mesela Yasemin Danimarka'dan yazmış, diyor ki katılmıyorum beyefendiye. Burada her şeyden önce insana insan gibi davranılıyor. Hayvanlara bile insanmış muamelesi yapılıyor. Vergi alıyorlar ama sana da kral gibi bakıyorlar diye Yasemin mesaj yollamış. Norveç'ten başka bir dinleyicim bana fotoğraf yollamış. Barış diyor ki sana sadece tek bir fotoğraf yollayacağım, evimin bahçesi diye. Bizim milli saraylarımız var ya arkadaşlar, onların bahçesi gibi evinin bir bahçesinin fotoğrafını yollamış. Biraz şükretmeyi öğrenmeli yazmış o da.

0: Tamam yeter, sakin olun. Yeter, mesajlarınız çok korkunç. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Duygu ben.
0: Hoş geldin Duygu. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Ben Bursa'dan çıktım. Edirne'ye doğru yola gidiyorum. Almanya'da yaşıyorum.
0: Ha, arabayla mı döneceksin?
1: Evet, araçla dönüyoruz. Norveç'te beyefendi benim iştahımı kabarttı, hemen aramak istedim.
0: Aha, haydi sen de ortalığı karıştıracaksın herhalde.
1: Yok ya, karıştırmak için aramadım da. Ben de beyefendiye çok fazla katılmıyorum. Almanya'da yaşıyorum. 15 yıldır Almanya'dayım. Aha. Evet, vergi veriyoruz ama karşılığında bir şeyler de alıyoruz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yani yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Siz acaba biz vergi vermiyoruz mu zannediyorsunuz? Yani vergi vermeye vardır belki bir iki sosyal devlet, haberim yok. Ama yani biz burada nasıl vergiler veriyoruz? Biz ne veriyoruz ulan? Şimdi bir şey diyeceğim yayında da, neyse hadi. Sen şimdi sınır kapısına yaklaşmışsın. Beni konuşturma.
1: Ya hayır, ben öyle bir şey demedim.
0: Tamam, sana demiyorum ben işte, yani bunu diyenlere ben diyorum ben.
1: Aldığın maaşın tabii ki, fazla maaş alıyorsan fazla vergi tabii ki vereceksin.
0: Evet.
1: Tabii ki gelirin iyi demek. Hı. Buradaki insanların problemi, çok fazla kazananlar az vergi veriyor. Emekçi daha fazla vergi veriyor. Türkiye'nin problemi bu. Hı. Herkesten eşit düzeyde, yani aldığın maaşa göre vergi verseler Türkiye'deki sistem de birazcık da olsa rahatlayacak.
0: Evet, tamam, teşekkürler, iyi oluruz inşallah. Nedir acaba önerin Duygu?
1: Şu araç kullanmak, trafikte daha dikkatli olalım ya. Evet. Ya Bursa'dan Gemlik'ten atıyorum kapıya doğru hem 1,5-2 saattir yoldayım. 3 tane kaza gördüm. Evet. Telefon hepsi elinde telefon.
0: Sen arabayı sen mi kullanıyorsun şu anda?
1: Hayır, tabii ki eşim kullanıyor.
0: Tamam. Bir de bize akıl veriyor diyecektim, hadi yettin.
1: Yok efendim.
0: Peki kaç saat sürecek molalarla beraber varmanız eve?
1: 24 ya, kapılardaki yoğunluğa bağlı tabii ki ama biz umuyoruz ki çok fazla yoğunluk yoktur. Aha. 24 saat evimize varmayı planlıyoruz.
0: Kazasız belasız inşallah. Almanya'da neredesiniz bu arada?
1: Stuttgart bölgesindeyim.
0: Güzelmiş.
1: Ya Stuttgart'a 40 dakika falan.
0: Hadi iyi yolculuklar size, gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar diliyorum, hoşçakalın.
0: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: de.
1: Peugeot.
2: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali diyor ve bugünkü programımızın da sonuna geliyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde yürüttüğümüz bu programın ardından hepinize esenlikler diliyor. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni edip pazartesi sabahı yeniden burada buluşmak dileğiyle. Evet sevgili gönül bahçemden kopardığım papatyaları sunduğum sevgili dinleyicilerim. Hadi! Hadi! Şey yani böyle ya. Evinin önünde böyle çok fazla çocuk oynayınca bazen teyzeler çıkıyor hepsini kovalıyor ya. Hadi gidin buradan hadi. Hadi işinize gücünüze sizde. Doğan Can yazıp Instagram'da bulabilirsiniz. Kaçırdığınız tüm programları da Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden dinleyebilir. Bu sabahki yayının tekrarını da akşam 6 ile 7 arası yine Süper FM'de dinlemeniz mümkün. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik alasmaladık. Karışmayın kimseye. Herkes kendi başını yesin inşallah.

0: Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Almanın en kolay yolu.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

60 tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Tolga Gündüz'le

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende devam ediyor.
2: Ön dizimi kim böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Süper.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Tolga Gündüz.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 17.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: duygularını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

0: Bey'i ziyaret edin.
1: Reklam. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Ama dememek için ama.
7: Akü risk haritasını sunar.
8: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
10: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
13: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
14: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet sevgili dinleyicilerim, günün yayın konu başlığı bilen biliyor zaten, her cuma sabahı olduğu üzere fix menü uyguluyorum. Uzun yıllardır benim işime geliyor, bir daha yeni bir konu bulmuyorum en azından bir gün. Cuma günleri öneri günü, birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar onu bunu bırakın da bakın ben size ne diyeceğim biliyor musunuz gibi bir yerden varsa eğer öneriniz, tavsiyeniz, her şey olabilir. Ucu çok açık. Bir şey yemişsinizdir, bir şey izlemişsinizdir, bir şey okumuşsunuzdur, çok okursunuz, bir yere gitmişsinizdir, bir şey görmüşsünüzdür, bir şey denemişsinizdir, ne bileyim başınıza bir iş gelmiştir falandır filandır. Yani arkadaşlar bakın benim size şöyle bir önerim var, siz beni dinleyin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kim var attığımızda? Alo.
2: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, isim Serkan.
1: Hoş geldin Serkan, nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyordum.
1: Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Eğitim sektöründe, genel müdürlükte yönetici pozisyonunda çalışıyorum.
1: Kolay gelsin. Eğitim sektörü dediğin böyle bir şey mi, okul bir, gibi bir yer mi burası yoksa?
2: Evet, özel okul.
1: İyi, kolay gelsin. Nedir acaba önerin, tavsiyen Serkan?
2: Doğancan, benim önerim şu. Şimdi ben kendim de dahil olmak üzere ülkemizde finansal okur yazarlığın çok üst seviyede olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda da bilgili olmadığımız için bankacılar tarafından manipüle edildiğimiz zamanlar olduğunu düşünüyorum. Böyle bir anım var. Eğer vaktimiz varsa kısaca anlatmak isterim.
1: Tabii, ne oldu?
2: Bu şey vardı, kur korumalı mevduat gibi,
1: evet,
2: hikayenin olduğu zaman vardı. Evet. Banka beni aradı ve gayet hani dolar yükselse de düşse de benim avantaja çıkacağım bir senaryo anlatıldı bana.
1: Tamam.
2: Ben bu sürece girdim. 6 ay gibi bir vakti vardı. Sürecin sonunda işte hesaba geri yansıyan para benim başlangıçta verdiğim paradan hiç farklı değil.
1: Evet.
2: Ben de bankaya arayıp durumu anlattım. Dedim ki hani ben düşse de çıksa da kazanıyordum ama bu senaryoda hiç kazanmadım şu anda.
1: Düşünce kaybetmemen tamam da çıkınca zaten uyduruyorum, döviz almış olsaydın kazanmış olacaktın.
2: Evet ama şeyde bana ilk anlatılan hikayede hani dolar yukarı gitse de ben kazanıyorum. Yani,
1: zaten ama... Yani ama TL olarak kalıyor hesabın. Sen dövize çevirmiyorsun. Dolar yukarı gidince ona endeksli şey yapıyor.
2: Evet.
1: Tamam, evet.
2: Sonra ben bu durumu aktarmak için bankayı aradığımda oradaki hanımefendi bana öyle bir anlattı ki ben düşse de çıksa da kazanamayacakmışım zaten gibi anlattı. Orada çok teknik terimler kullanılıyor. Tabii ben de ısrarla şeyi anlatıyorum yani. Hani finansal okul yazarlığım olmak zorunda değil. Bana anlayacağım dilde anlatın lütfen diyorum.
1: Ben hakim olmamakla beraber bu sistemi şöyle anlıyorum ama abi. Ben mesela paramı dövize çevirmek istemiyorum. TL olarak kalsın ama param değer kaybetmesin gibi bir yerden mi yapılıyor diyeceğim.
2: Doğru.
1: De.
2: Bir de şey var hani 6 aylığına bankaya bunu ben paramı kullanmayacağım teminatını verdiğiniz için.
1: Hani
2: vadeli adı üstünde onun size küçük de olsa bir getirisi mi olması gerekiyor?
1: Benim evet mantığım... Ne anladık, yurda gül diyorsun. Altın alaydın, evet, madem öyle.
2: Çok haklısın ama işte...
1: Yani bunun için hiçbir okur yazarlığa bile gerek yok. Bırak finansı. Yani ben altına burada... at köşeye.
2: Kesinlikle haklısın ama benim buradaki derdim aslında şey değil. Hani kar etmek, kazanmak, ay kazanamadım gibi bir karın ağrım yok. Buradaki derdim beni yönlendiren kişinin benim bu konuda bilgim olmamasına rağmen öyle çok biliyormuş gibi takılıp işte bu böyle beyefendi zaten işte siz anlamamıştınız gibi davranması. Rahatsız oldum bu durumda. Dedim ki ben dedim sizin şubenizin işte yetkilisiyle müdürüyle görüşmek istiyorum.
1: Ay tam kıl müşteri ya.
2: Ama bir dinler misin ben?
1: Dinlerim canım. Sonunda, evet.
2: Hikayenin sonunda asla umursanmayan işte yok müdür hanım çok yoğun işte toplantıları var gelseniz de görüşemezsiniz diye durumu anlatan bir personelle karşı karşıyayken ben de yani bu sürecin sonunda görüşme yaptığım hanımefendiyle yaşadığım süreci BBDK'ya anlatan böyle kısa bir paragraf yazdım.
1: Tamam.
2: Ve gönderdim şikayetini talebine. Akabinde ertesi gün beni şube müdürü aradı.
1: Tamam.
2: kayıtlar dinlenmiş vesaire. Beyefendi işte haklısınız, size ilk arayan arkadaş işte süreci böyle aktardığı için siz haklısınız. İşte sizin belirttiğiniz gibi işte şu kadar tutar hesabınıza yarın yansıtılacak diye görüşme sağladı benimle.
1: Allah Allah, bir dakika, senin o hani o hesaplamalara göre şöyle bir kar etmiş olmam lazım çünkü dolar şu seviyeye evet geldi dediğim doğru rakamı yansıttılar sana, doğru mu?
2: Doğru, evet, aynen öyle oldu ve burada müdür tarafından bana aktarıldı. O sorun yaşadığımı dile getirdiğim personel için de özür diledi. Hani böyle bir süreç yaşadığımız için üzgünüz falan diye. Hmm. Ben de sonra yani şunu da söyledim müdür hanıma zaten. Yani bunun için benim sizi illa işte yetkili mercilere falan bildirmem gerekmiyor ki. Hmm. Bunu düzgün bir şekilde anlatsaydınız veya işte derdimi dinleseydiniz belki başka...
1: Ben bu sistemi tercih etmezdim diyorsun. Anladım. Evet, yani... Ama yani bir yandan tabii yaptığın şey güzel. Yani insanın kendi hakkını savunuyor olması. Ama bazen evet de bu gibi şeyler suistimali de açık olabiliyor. Fakat hiçbir zaman senin gibi bir adam olmadım, olamayacağım da. Olmayı isterdim bu arada. Bak yanlış anlama, kötü bir şey istediğimden evet, değil de. Yani... Oturup uğraşıyorsunuz. Helal olsun yani.
2: Ya ben aslında önerim şu. Tabii ki de hani böyle işte her yere şikayet edin herkesi falan, böyle bir öneride bulunmak istemiyorum. Önerim şu. Hani bilmediğiniz bir konuda hani karşı taraf çok biliyormuş gibi mantığınıza yatmıyorsa o manipülasyona girmeyin. Yani hakkınızı arayın. Hele ki bilgi erişmek artık bu yapay zekadan dolayı çok daha rahatken araştırın. Aklınıza yatmıyorsa hakkınızı arayın. Ama yatıyorsa aklınıza.
1: Doğru tabii ki. Bu arada bir dinleyicim Sezgin diyor ki Doğancan, konuşma bittikten sonra eğer abinin üstüne gidersen şikayet vara seninle alakalı şikayet oluşturabilir. Çok üstüne gitme yazmış. Ara ara benim müdürümü de ara. Senin için ekstra yarım saat daha program yaparız abi, sıkıntı yok.
2: Yani sizi daha fazla dinleyeceksek yapabilirim. Dinleyicileriniz bence memnun kalacaktır.
1: Eyvallah abi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın diliyorum herkese.
1: Günaydınlar. Sağ olasın. Ay. Hiç sevmem böyle şeyler. Falan oldu. Yani zarar etmemiş de tamam, o da kendince haklı da ne bileyim. Ben mesela yapı olarak ben uğraşmam yani, aman tuzu kurulukla alakalı değil yani. Ben genel olarak uğraşamam yani. Benim böyle bir şeye ayıracak enerjim yok. Ben aman üf neyse tamam üf falan olurum ben yani. O yazmış aramış, yarım saat konuşmuş, müdür aramış konuşmuş. Parayı verelim demişler, tamam verin o zaman demiş. Takmış.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hak arama konusunda Almanları kimse geçemez. Çalıştığım şirkete bir şikayet geldi. 6 euro için 4 sayfa metin yazmış adam. İnanamadık yani, o 4 sayfalık şikayetin neticesinde alacağı 6 euro sadece. Ya bir yandan tabii aman kim uğraşacak diyoruz da. Böyle böyle adam olunacak galiba yani. Aslında abes bir durum yok orada da. İşte 4 sayfa yazması belki biraz. He? Olabilir.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ben ne yaptım ya? Benim suçum ne? Ben ne karıştırıyorum? Hadi mesajlara bakalım hızlıca.
3: Dayı kafaya koymuş, kapattıracak programı Doğan Can.
2: Ramazan, benim önerim para kaldırılsın, takas devri başlasın. Belki böyle olunca üretim artar demiş. Harika bugün bütün öneriler. Kendimi böyle kahvede gibi hissediyorum ya. Kahvede de böyle mesnetsiz, temeli olmayan türlü söylemlerle herkes. Tabii ya. Ya öyle olur mu ya? Ben biliyorum ya. Ben öyle bir adamım herhalde abicim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kim var hattımızda? Alo. Alo. 1, 2, 3 kapatıyorum.
4: Alo.
2: Ne oldu? Niye cevap vermiyorsun?
4: Çünkü operleri açmıştım ve sesi kapatmıştım.
2: Hoş geldin. İsim kadar. Nedir?
4: Hoş bulduk. İsmim Merve.
2: Merve. Günaydın. Nereden arıyorsun?
4: İstanbul'dan.
2: Ne iş yaparsın?
4: Ben bir kamu kurumunda çalışıyorum. Kültür sanat alanında.
2: Ne organizasyonları mı yönetiyorsun? Ne yapıyorsun?
4: Evet, tiyatro, konser, onları düzenliyoruz.
2: O süreçlerle ilgileniyorsun. İyi. Peki, var mı bize, bak yakın zamanda şöyle bir şey var, bence herkes değerlendirsin diyebileceğin güzel bir etkinlik?
4: Henüz sezon açılmadı, Ekim ayında açılacak. Şu an için sadece açık hava etkinlikleri var.
2: Yatıyorsunuz ha o zaman, evet. Siz de şu an.
4: Ekim'den sonra.
2: Anladım. İyi Merve, nedir acaba önerin, tavsiyen?
4: Tamam, önerimi veriyorum. Sizin çok sevdiğiniz değil, sizi çok seven biriyle evlenin.
2: Bunu diyen biri muhtemelen zamanında çok sevdiği için büyük bir üzüntü yaşamıştır ki bunu söylüyordur.
4: Yok, hayır. 30'ları geçtikten sonra dank etti.
2: Ama yani sizin sevdiğiniz değil, sizi sevenle evlenin dediğin, yani sen sevmesen nasıl o kişiyle beraber olabilirsin ki?
4: Yok, ikiniz de seveceksiniz ama karşı taraf seni daha çok sevecek.
2: Tabii her ilişkinin dinamiğinde mutlaka bir tarafın biraz daha fazla özverili, daha hassas, daha yoğun sevgi içinde olduğu doğrudur. Yani 50-50 değildir yani. Bir taraf en azından 51'dir ya da daha fazladır ya da daha azdır. Bu doğru ama işte o da kavun karpuz değil ki yani. Süreç içinde de değişebiliyor çünkü dengeler.
4: Bence baştan da biraz anlaşılır ya.
2: O yüzden hepimizin hali ortada. Senin var mı hayatında biri?
4: Evet var, evliyim tabii.
2: Tamam. Peki bu ilişkinin daha çok seveni kim?
4: Ya işte seviyoruz galiba.
2: Ne oldu? Bize akıl veriyor.
4: Keşke karşı taraf daha güzel, daha çok.
2: Ama bunu bilemezsin ki Merve. Yani nereden biliyorsun? Yani çünkü gösteriş biçimine göre yargıları yapıştırıyoruz ya. Belki gerçekten eşin İnanılmaz daha çok fazla seviyor seni ama bunu ifade edemediği için öyle değilmiş gibi geliyor da olabilir.
4: Olabilir. Daha çok sevsin ama.
2: Merve, bomboş bir konu için aradın. Ben de burada muhabbet çıkarmaya çalışıyorum. Hadi kalk git. Hadi.
4: Hadi kalk, bay bay.
2: Hadi güle güle. Allah Allah ya. Bir taraf daha sizi sevenle evlenin siz.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Amasya'dan selamlar diyor Elif. Benim önerim, insanlar karşı cinsle bir ilişki içerisinde oldukları zaman eğer pek bir şey hissetmiyorlarsa, kafalarında net değilse, dürüst olsunlar ve birbirlerinin zamanını harcamasınlar. Bu her iki kişi için de geçerli. Biriyle konuşmaya başlıyorsun, iki ay konuşuyorsun ama ortada hiçbir şey yok. Ne olduğumuz belli değil. Flört müyüz, sevgili miyiz, bacı kardeş miyiz? Herkesin kafasında bir yedeği var. O olmazsa diğerine yazarım düşüncesinde var. Maalesef sağlıklı ilişkiler kurulamıyor. Kime güveneceksin? Ama hani anlatırken sıkıldım diyen sevgili Elif. Doğru. Bu ne zaman böyle oldu biliyor musunuz? Çıkma teklifi ortadan kalktıktan sonra. Eskiden biriyle bir duygusal münasebete gireceksen bunun ilk adımıdır. Benimle çıkar mısın? Yani böyle kalıp olarak kulağa çok saçma geliyor olsa da Bu işi resmiyete döken, evet biz artık hani manitasyon sürecindeyiz bilgisini veren bir şeydi çıkma teklifi. Artık öyle bir şey yok. Dediği doğru, herkes birbiriyle yazışıyor. Sen sonra bir şey söylediğinde ya biz neyiz minvalinde bir şey geldiğinde sen de kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Ne demek neyiz oluyor sonra, değil mi? O zaman lütfen çıkma teklifi geri gelsin demiş Yasemin. Zannetmiyorum ya. Yeni dönem gençleri özellikle zaten o süreçleri çok hızlı yaşıyorlar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
5: Günaydın.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Ender ben.
2: Hoş geldin Enver. Nereden arıyorsun?
5: Ender.
2: Hoş geldin. Neredesin?
5: Hoş bulduk. İstanbul.
2: Ne iş yaparsın?
5: Elektrik teknisyeniyim.
2: Kolay gelsin. Kulağının arkasında hep bir kontrol kalemiyle geziyorsun ha?
5: Aynen.
2: Hadi bakalım. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
5: Benim önerim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne.
2: He.
5: Buradan sesleniyorum.
2: Evet.
5: Avcılara bir çözüm bulun.
2: Avcılara çözüm ne, trafiğine mi?
5: Avcılar trafiğine çözüm buldum.
2: Bir avcılarda mı var trafik?
5: Ya bir avcılarda var, bir malosta var abi.
2: Şey diyorsun değil mi? Tam böyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nin oradan Şükrü Bey'i geçtikten sonra Küçükçekmece'ye doğru bir başlıyor trafik. Orada yol daralıyor diye herhalde. Bir de o deniz köşklerden falan da giriyorlar ya.
5: Aynen oradan başlıyor. Bu Beylikdüzü yönünde trafik oluyor. Oraya bir çözüm, çok basit çözümler var ama kimse ilgilenmiyor.
2: Mesela hadi öner bakayım.
5: Ya oradan sahil yolu yapılabilir. Diğer tarafta göl var, oradan yol yapılabilir. Yani her taraftan öneri, yani çözüm var. Benim önerim de bu.
2: Evet tamam. Sağ ol Ender. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydınlar.
2: Günaydın. Böyle uyduruk uyduruk şeyler için aramayın.
0: Bu sabah Doğan Can'da.

0: bu sabah Doğan Can'daydı. Bir telefon daha gelsin bakalım. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ebru ben, Doğan Can. Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin. Sağ ol Ebru. Seni sormalı. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Kırtasiye sektöründe çalışıyorum.
0: Dükkan mı? Kırtasiye dükkanı mı?
1: Dükkan değil. Ben ihalelere katılıyorum ofisten. Düzüyorum işlerimi.
0: Nasıl? Ne ihalesi? A4 ihalesi. Nasıl yani?
1: Toner. Kırtasiye ofis malzemeleri.
0: Ha.
1: Bunların.
0: Kurumlara. Ürün almak isteyenler ihale teklifi olarak veriyor. Siz de teklif veriyorsunuz. Ona göre tabii çalışıyorsunuz, tabii. Çalışmıyorsunuz.
1: Aynen. Bilgisayar malzemeleri, ofis malzemeleri, her türlü kurumların ihtiyacı olan malzemeler.
0: Kolay gelsin. Nedir acaba senin önerin?
1: Ya benim önerim, benim ne zamandır böyle içime dert olan bir konu var. Yapımcılara sesleniyorum. Bu hani evlilik, yeni evlenen insanların yaptığı ya da yemek programları gibi programlar var ya. Ben bunların daha böyle işte bekar evi ya da öğrenci evi gibi durumlarda değerlendirilmesini istiyorum. Çünkü böyle şıkır şıkır kollarına takıp geliyorlar. Kendilerini göstermeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Maddi olarak da zaten hani bir beklentileri yok aslında, tamamen ekrana çıkmak sanırım. Ama ben de böyle istiyorum ki hani bu olay öğrenci evinde yapılsın, güzel oraya alışverişler yapılsın. Program bittikten sonra da en azından yedireceğiz zavallılarımızı.
0: Evet. Ama şimdi eğer oturup doğru konuşacaksak onun çok bir seyir keyfi yok ya şimdi. Dolayısıyla
1: malzeme
0: belki...
1: Malzeme yok malzeme.
0: Evet yani orada içerik ya mesela. Atıyorum gelin kaynana birbirini yiyecek. O gelin böyle ne bileyim. Tabii kişisel zevk bu. Kim ne diyebilir de. Hani böyle çok abartılı, çok gösterişli bir hayat sunacak varaklar. Ondan sonra dirseğine kadar bilezikleri. Yok kaynanam benim şöyle birisi. Yok kocam şu bu falan. Hani malzeme orada. Şimdi öğrenci evinde ne? Yani kettle'da makarna yapmalarını mı izleyeceğiz?
1: Tamam işte öğrenci evinde de böyle nasıl alternatifler üretilebilir mesela, dediğiniz gibi makarna olur, menemen olur. Ya ne olacak, zaten program karşılanıyor mu, giderken alışveriş yapılır bir dünya, çocuklar çıkarır malzeme.
0: Evet.
1: Önemli olan orada parayı kazanması değil mi? İkiz.
0: Doğru, ama bu içerik çeşitlendirilip böyle güzel bir şey haline dönüşebilir. Böyle bir şey yok çünkü, doğru söylüyorsun.
1: Vallahi çok istiyorum. Ne zamandır böyle aklımda, vallahi de izlenir yani, malzeme istiyorsanız her türlü malzeme bulunur. Ya okulda öğretmenini kaynasan olur, ders olur. Herkes tanışma hikayesini falan anlatır işte, burada da yapılmıyor mu?
0: Evet, doğru söylüyorsun. İyi, Allah başka dert vermesin.
1: İnsanlar için de olur, amin.
0: Sen tabii hani kırtasiye sektöründe olduğun için öğrencilerle vesaire falan doğrudan muhatap değilsin gerçi, sen doğrudan toptan
1: değilim,
0: satıyorsun.
1: Değilim, yok okul kırtasiyecisi değilim. Ama böyle hep içimde kaldı benim bu konu. Çünkü çok üzülüyorum, hani ihtiyaç sahibine gitmiyor paralar diye üzülüyorum.
0: Anladım.
1: Hani nişanlı insanlar için de yapılabilir, ne bileyim.
0: Evet, doğru. Doğru, Özlem yazmış. Aman sen de bir öneriyi beğen be Doğan Can, ama tatminsizsin demiş.
1: Ama doğru söylüyor Doğan Can ya. Özlem Hanım'a düşünüyorum.
0: Ya haklısınız canım. Ama konuşmayalım mı burada, Allah Allah?
1: Ama konuşalım ya.
0: Ama, hayır, sanki ben bir şey dediğimde ne oluyor ki yani? Kim neyi söylüyorsa söylesin. Bari ben böyle düşünüyorum diyorum. Kime ne, benim ne şimdi?
1: Doğan Can, aramadan önce tir tir titriyoruz, bizim bunu beğenecek mi?
0: Aşk olsun. Aşk olsun. Peki, sağ ol Ebru. Teşekkür. Teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Teşekkür ederim. Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Yunus polisi sevgili Eyüp yazmış, diyor ki benim önerim suç veya suç unsuru içeren şahıslara, bizi mi gördünüz? Kaçmayın, denemeyin. Çünkü sizden öncekiler de denedi ama henüz başarabilen olmadı. Ensenizdeyiz. Savcı yazmış, diyor ki benim de önerim Yunus polislerine, trafik kurallarına uyalım, kaldırımda motosikletle geçmeyin, kurallar herkes için vardır diyor. Adı savcı ama mesleği değil muhtemelen. Evet, doğru. Polis Eyüp diyor ki savcı beyin soy ismini de alabilir miyiz, bir şey deneyeceğiz diyor. Yok Eyüp, soyadı yazsa zaten söylerdim.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Alo. Alo. Alo.
3: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum? Abi buradayız. Odaklan artık. Kapatıyorum. 3, 2.
3: Alo.
0: Duyuyor musun beni?
3: Evet.
0: Ne bu? Alo.
3: Vallahi bağlandım.
0: Radyoyu kapat. Buradan dinle bizi. İsim
3: kapattım.
0: Nedir?
3: Aytaç Norveç'ten.
0: Hoş geldin. Ha, o yüzden geç düşüyor.
3: Evet.
0: Hoş geldin Aytaç. Peki o zaman sana hemen birkaç sorum olsun. Neden hep böyle Norveçlilerin dünyanın en mutlu insanı olduğuna dair söylemler var? Birkaç örnekle söyleyebilir misin?
3: Yok abi, yalan onların hepsi.
0: Nasıl ya?
3: Ya gerçekten yalan. Yani abartı sadece sosyal medyada.
0: Peki şu mesela, ben şimdi hemen Google'a neden Norveç en mutlu ülke diye yazdım. Ne diyecek bakayım diye. Diyor ki güçlü bir sosyal devleti var. Refah sistemi yüksek ve gelir adaleti, doğayla iç içe yaşamı, kültürü, toplumsal güven ortamı. Bunlar yalan mı mesela?
3: Bence yalan. Çünkü aşağı yukarı her gün bir kişi intihar ediyor. Depresyondan dolayı.
0: O şey de olabilir bazen. Oluyor ya mesela, rahat batması dediğimiz şey de olabilir o.
3: Yok abi, her şeyden vergi alıyorlar. Yani aldığın maaşın her şeyini vergi olarak ödüyorsun.
0: Niyeyse ben sana inanmıyorum ya. Kaç senedir orada yaşıyorsun?
3: Abi, vallahi 30 senedir buradayım.
0: Yaz da değilmiş. Allah Allah. Peki orada...
3: Ondan önce de Almanya'daydım. Almanya doğumluyum.
0: Peki Norveç'te böyle bahçeli, müstakil, bir iki katlı bir evin var mı?
3: Var. Çok
0: tamam.
3: Şükür.
0: Güzel markalı bir araban da var diye tahmin ediyorum.
3: Var. 3 tane var.
0: Belanı mı istiyorsun? Yani tabii ki maddiyat doğrudan mutluluk getirmez ama hayatında çok önemli bir parçası. Yani senin refah seviyen tabii ki yaptığın işle güçle de doğru orantılı. Türkiye'de de çok para kazanıp bunlara sahip olabilirsin ama Türkiye'de bunlara sahip olabilmek için gerçekten aşırı çok para kazanman lazım. Orada hani belli ölçülerde hayatını idame ettiren kişiler de bu imkanlara sahip olabiliyor ya.
3: Doğru doğru. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 100 milyon euro para kazandınız.
0: Evet.
3: Lotodan. Bu sene o parayı almıyorlar. Seneye o 100 milyon eurodan aşağı yukarı 40 milyon eurosunu devlet alıyor vergi olarak. Buna ne diyeceksin?
0: Yani bu mu yani vereceğin örnek?
3: Ama yani...
0: Tamam, yine de 60 milyon havadan gelen bir paradan bahsediyorsun ya. Zaten o 100 milyon senin değildi ki.
3: Ama bir dahaki sene onu da alıyorlar senden.
0: Nasıl alıyorlar?
3: Yani burada gelir vergisi diye bir şey var. Yani yüksek, yani zenginsin diye daha çok vergi alıyorlar senden.
0: Peki senden aldıkları o vergiyi durumu olmayan insanlara mı veriyorlar?
3: Yok ya, verseler öpte başına koy. Norveç dünyanın bir numaralı zengin ülkesi olarak gözüküyor. Her şeye katılıyor. Mesela Türkiye'de bir numara. Evet. Bu borsaya falan. Ama kendi insanına bir gram para harcamıyor.
0: Bak ben şimdi girdim bir sitede, diyor ki Norveç'teki ekonomi stabil bir özelliğe sahip ve para için iyi bir değer var. Konaklama, konferans programları konusunda diğer Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilir. Hani erişilebilir diyor, birçok şeyin sahibi olabilmek o kadar da zor değil diyor. Neyse, bu biraz senin kişisel bakış açınla alakalı demek ki. Aman bize mi kaldı tasası, bana ne ya? Nedir acaba önerin Aytaç?
3: Öneri kimseye borç para vermemek. Özellikle de akrabalara.
0: Çünkü geri gelmiyor
3: he? Geri gelmiyor abi. Ben çok hassasım bu konuda. Benim fazla bir akrabam yok zaten. Yani eşimin bir gözyaşına işte yardım ettik akrabasına, kardeşlerine.
0: Tamam.
3: Ve paralar geri gelmiyor. Sırf o ağlamasından dolayı verdiğim paralar... Yani çok büyük paralar değil ama yani zor zamanda yardım ettiğimiz kişiler sanki hiç yardım etmemiştin gibi hayatına devam ediyorlar.
0: Doğru.
3: Çok nankörler yani bu konuda.
0: Anladım. Peki abi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Norveç'ten günaydın.
0: Günaydın.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: TRT
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: tarzım.
1: Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-10.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.

0: 1981. Veni Vidigöz.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 20.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
7: RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
7: RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
11: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yeşilay.
1: Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.